0: diğerinde.
1: Sevdiye kabili sahip.
2: Three five zero dispatch.
3: Copy 3-5.